0: Mahira, bağdaki çönek terğan qoğun pişip qapdı. Sərdi muzdak qoğun yürekke yaqıdı. Kilinla, billi yeyli. Layba, layba, vama yiçi çı gua gua.
1: Ayyo, cəməzəu jiu kəşi şüye putonghua la. Ni çi gua gua, wo qü zhengli canzhuo, ranhou wo zuo tang fan fan.
2: 你们太可爱了，你们俩今天又是叠词大合集。
0: 你们的当时可真全没动过。
3: Sizler bek olmakçı mı? Bugün tekrar sözlerini bek şıldırdığan bop gidipsizler.
0: Zala ya to, 我们平时不都这么说话吗？哪里不对了？
2: 咱们日常聊天很亲切，但是标准普通话里，大人说话不用一直说叠词。喝水水、吃饭饭、吃呱呱是小朋友撒娇时常用的，咱们成年人交流不用这样。
0: 你们的当时可真忙啊，还是这么搞的别人去？
3: 不是能阿达提给巴朗说了没？其实个也可是多有别的。毕竟，从拉欧杰米普通话的巴朗拉斯干达，答应泰格尔就起来没的。马斯兰吃饭饭、喝水水、吃呱呱的言来呢，巴拉尔格里干的是的多。Çoğla paranlaşkanda bundak demeyimiz.
2: Oh, 原来是这样啊。我说我每次刷抖音、看新闻，总觉得和我说的不一样。原来是我们叠词用多了。
0: Nevrem bilen tolu paranlaşıp, balıla erk dilini ügünüp kaptık emes mi?
2: 我们这样学也是特别的好。马伊拉继续讲，
4: 刚刚妈妈说特别的好，标准普通话直接说特别好，不用多加的，听起来更加标准更自然。
3: 阿爸妈是特别的好的的，我们这边普通话的比我是特别好的，塞克布鲁多，德尼库什比奇能阿吉迪奥，不达的塞特赫么，我们这边特赫么特别样伦多，
0: 特别好，吃饭、做饭、喝水。哎呀，越学普通话，感觉越没有学好的样子。
4: 你说得很自然，爸爸，你进步很大。
2: 有时候去外地看病，或是接待外地游客时，我们说的普通话，他们理解起来有点费劲。
0: 以前我们觉得农民一辈子种地，在家干活，可现在不一样了，咱村的路修宽了。环境变美了，天天有游客来村里拆寨观光，只有把普通话学好了，才能更好地接待游客，让大家的钱包真正的鼓起来。
5: İlgir biz dehqanın ömrü yer teriş, aile işlerini kılış bilen ötüdü dep qaraytdıq. Lekin hazır oqşumaydı. Kentimizdin yolları yasılıp, moiti güzelleşti. Her günü sayacılar kentki kilip meyve üzüp, seyli sayahat kılıdı. Putunxan yaxşı sözleyeligendila, sayacılarını tekim yaxşı kütü ölüp, köpçelikten hem yanını hakiki tonpayt kılıp oludu.
2: Ni ba şuo de hen hao. Wo men mai gua guo, xuan chuan jia xiang, chu men ban shi.学惠农政策，不会标准普通话，跟不上新时代。
3: Toğru dediniz dadısı. Meyvelerimizni setişte, yurtimizni təşviq qilishda, sırtı iş bejirgende, dehqanlarga nəp yetkizü siyasetlerini ögünüşte, ölçemlik putonxuanı bilmisek, yeni dəvirge yetişenmeydikemiz.
4: 国家通用语言文字就是我们的连心桥。
3: Dövlət ortaq dil yazığı bizning qalıptaşlıq körkimiz.
0: Şo da xo.每天干完农活，我们都跟着马伊拉说说说。说

0: almaştırış. 交流 ，pikir almaştırış. 各族群众心连心
1: ，her millet amsi kalptaş.
0: 各族群众心连心
1: ，her millet amsi kalptaş.
0: 农活
1: ，dehqançılık işleri.
0: 农活
1: ，dehqançılık işleri.
0: 游客
1: ，sayahatçı。
0: 游客
1: ，sayahatçı。
0: 连心桥
1: ，kalıptaşlık köprüsü。
0: 美景
1: ，güzel manzara。
0: 广袤的乡村大地
1: ，keng yeşil kentler。
0: 瓜果
1: ，meyve çiçeği。
0: 种地
1: yer deriş
0: 做饭
1: tamak ediş
0: 叠词
1: tekrar söz
0: 交流
1: fikir almaştırış
0: 各族群众心连心
1: her millet amsi kalptaş
0: 农活
1: dehqançılık işleri
0: 游客
1: Sayahatçı

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 听众朋友们，畜牧业是乡村增收致富的支柱产业，想要养好牛羊，草料是第一道关口，优质牧草不仅是牲畜的口粮，更是降低养殖成本、提升肉奶品质、扩大养殖规模的关键。今天我们就一起来聊聊科学种植紫花苜蓿的相关知识。
3: Radio Anglo'cu dostlar, çarucılık yezi kentlerinin kırımını aşırıp beyişini işe aşırıştaki törük kesim Kalı koylarını yakışı bekiş üçün otçöp birinci ötken Süpetlik otçöp çarılarının uzuqı bulupla kalma yana bekişte narkını tövelletiş, göç, süt süpetini östürüş, bekiş gölümünü kenaytiştiki aşkoç. Bugün biz birlikte ilmi usulda sözün çiçek bedini terişki dair bilimlerini ögünüp öteyli.
4: 第一部分，牧草栽培。一，紫花苜蓿。紫花苜蓿是豆科苜蓿属多年生草本植物，根系发达，主根入土深达数米至数十米，根茎密生许多茎芽，显露于地面或埋入土中，茎叶枝条多达十余条至上百条，茎干斜上或直立光滑，略呈方形，高约100到150厘米，分支很多，叶为羽状三出复叶，小叶长圆形或卵圆形，先端有锯齿，中叶略大。栽培技术，播前准备，选地，选择地势高、排水条件好的沙土。